40 minuter på Luigi. Fortuna offensiva i Gehumi. Telefonua al gol, Eriten Fahad. Iran contene curi. Rosen. Rosen telefonua al gol, smetono al Kerry. Arriva il gol vero, quindi di... Hafta bir derse yap. Herkes İran kontrolü kuruyor. Fonu var bola. Fatih Nizden kontrolü yapıyor. Difa kuruyor. Nizden bir fas number voxel. Difa kuruyor bola. Arimati bir hafta bir derse yap. Salis eminet kuruyor. Furtuma hafı. Geçen kuruyor. Mutlu Sedan Cav Rozen kuruyor. Ötere kuruyor. Nizden hafta bir bola. En endekes Rozen'e cesaret kontrolü. Arimati bir. Difeldo Nizlander, Nizlander half ke medepure medro a carry. Kesa se eden. Pure elbol medro a carry, Nizlander konten atan atla viran konten bola dif kuria. Nizlander half ke medasa nakku a kuria, one number start wala kuria ti bol fahaton. Bola ti kesa se bola tla back por fahata boxel. Boxel back por fahata ere tren keeper. Keeper control kolda hamaru ne hingala f kuria. Ere ber no kunnang yanne. 40 minute kole vich. Kurta muhafın eke eke kolumitere bol fen kuruyor diye deni boksel ene vres kuruyor stemenik a stemenik takro fahat ene kısama sama kontrol kolda f kuruyor fonu alın ene boksel da boksel kuruyor harim etim edin kari kontrol gidip ene kısa en kontrol gidip kontrol kolda kuruyor dinu kolda da takro fahat bir ona kari kovet kovet kuruyor fonu alın masaya kuruyor kari dir İran kontrolü nattu vardı. Metin Hoss kovadı. İran hafta başladı. İran hafta mitaya sabah ikar numaranın kuri kuri sahip. Metin bur kuri gelip tam kofahtı. Boxel boxel kuri tiri tiri gerek. Teer numaranın kontrolü kadar kuri var numarası nattu vardı. Tam kofahtı kontrolü kadar teer numaranın desad bol. Kofahtı İran kontrolü bol. Play fakat kuri fonu vardı bola. Evvis kontrolü kadar diye ağıt as. Metin numara carrying arı metin bir. Salis deminet kuleye fa. Fırtım hafı. Nizlend eke. İran eke. Nizden kontene kuri fonu aldı fahato. İran konte fayağı diye fa. Nizden konte di bu hemen mesela kuri İran ge Halil kuri koşağı kuri kendi fayca. Area carrying Nizden